0: Bir kağıt. Tamam.
1: Bakalım. Kovuyor.
2: Yaran okuyun.
1: Kovaya tüte tanıta kekona heroğuna makoya.
0: Ya uterongoa.
2: Kaçtı da hoysu tüyü ama.
3: Kao,
2: kao, kao.
3: Patsa. E puhuki da wa pe atena.
1: Ma teringa. Muri atu.
4: Ana ya no te ta hirenga. Kia poto.
1: Kia poto tonu. Peraio. Temuera Morrison.
2: Ko ai we nei mai ko ai te whakapaite wahi in. Hea hea ma.
4: E pai ke koe mangu, wera wera nā tui a koe.
0: Mena au i pirangi kua hewa e au. Kia porohewa.